0: AfD Almanya'da otoriterleşme tartışmalarını alevlendiriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün haberlerimizde siyasetten çalışma hayatına, eğitimden sağlığa kadar toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da AfD'nin yükselişi ve bunun demokrasi açısından ne anlama geldiği tartışılıyor. Önce Almanya siyasetinin en tartışmalı konusuyla başlayalım. Almanya'da AfD'nin anketlerde birinci parti haline gelmesi ülkede otoriterleşme endişelerini artırıyor. ARD Deutschland Trend'e göre AfD %28 ile zirvede. Hükümete yönelik memnuniyetsizlik ve köklü değişim talebi büyüyor. Bu atmosferde tarihçi İlko Saşka Kovalçuk AfD'nin yükselişini faşist bir hareketin güçlenmesi olarak değerlendiriyor. Faşistlere oy veren faşisttir. Yanlış duymadınız. Tarihçi Kovalçuk faşistlere oy veren faşisttir diyor. Kovalçuk AfD'nin yalnızca sağ radikal bir parti olmadığını, açıkça faşist bir hareket olduğunu savunuyor. Metinde şöyle diyor. Faşistlere oy veren faşisttir. Ona göre AfD seçmenleri ne yaptıklarının farkında ve partinin iktidara gelmesi halinde yaşanacak sonuçlardan sorumlu olacak. Tarihçi göç ve iltica politikalarının eleştirilebileceğini kabul ediyor. Ancak AfD'nin göçmenleri sosyal ve ekonomik sorunların başlıca nedeni olarak göstermesinin istatistiklerle çeliştiğini söylüyor. AfD'nin en yüksek oy oranlarına göçmenlerin en az olduğu bölgelerde ulaşması da bu çelişkinin göstergesi. Kovalçuk, Almanya'nın bugünkü durumunun AfD'nin çizdiği karanlık tabloyla örtüşmediğini belirtiyor. Ülkenin dünyanın en istikrarlı ve en başarılı toplumsal sistemlerinden birine sahip olduğunu, sorunların büyük bölümünün yüksek refah kaybetme korkusundan kaynaklandığını savunuyor. Tarihçiye göre AfD tıpkı Trump ve Meloni gibi seçmenlere güvenlik vaat eden bir siyaset yürütüyor. Bu güvenlik vaadi çoğu zaman geçmişi idealize eden bir anlatıya dayanıyor. AfD'nin Doğu Almanya'yı düşük suç, yüksek güvenlik, sosyal istikrar dönemi olarak sunması da bu stratejinin bir parçası. Dijitalleşme ve küreselleşmenin yarattığı belirsizlik insanlarda güvenlik arayışını artırıyor. Kovalçuk bu ortamın dünya genelinde otoriter hareketleri güçlendirdiğini ve Almanya'nın da bu dalganın bir parçası olduğunu düşünüyor. Kovalçuk demokrasinin ancak yurttaşların aktif katılımıyla korunabileceğini vurguluyor. Sivil toplumda yer almak, siyasi partilere katılmak ve seçimlerde oy kullanmak gerektiğini belirtiyor. Tarihçi AfD'nin kendisini 1989'daki barışçıl devrimin mirasçısı olarak sunmasını gerçek dışı buluyor. O dönemin temel değerlerinin özgürlük, demokrasi ve açık toplum olduğunu, AfD'nin ise tam tersini savunduğunu söylüyor. Ancak siyasal değişim kadar insanların günlük yaşamındaki ekonomik koşullar da toplumdaki hoşnutsuzluğu belirleyen önemli faktörlerden biri. Gündemimizde bu kez 64 milyar euroluk bir kayıp var. Almanya'da işverenlerin asgari ücreti dolanmak için kullandığı yasa dışı yöntemler son 10 yılda çalışanlara, sosyal sigorta kurumlarına ve devlete tam olarak 64 milyar euro zarar verdi. DGB'nin verilerine göre 2015'te yürürlüğe giren ve şu anda 13 euro 90 sent olan yasal asgari saat ücreti özellikle gastronomi, perakende ve tarım sektörlerinde sıkça ihlal ediliyor. Metin

küçük bir ihlal değil, sistematik bir suç olduğunu belirten DGB daha sıkı denetim talep ediyor. Site gazetesinin haberine göre işveren birlikleri hesaplamaların doğruluğundan şüphe etse de ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. BDA anket verilerinin hatalı olabileceğini savunurken 2022'deki yüksek asgari ücret artışının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Gümrük birimi FKS her yıl on binlerce işletmeyi denetliyor. 2024'te 6200 soruşturma başlatıldı. Bunların %45'i asgari ücretin ödenmemesiyle ilgiliydi. Toplam 24,5 milyon euro ceza kesildi. Ancak DGB'ye göre denetimler yetersiz. Almanya'daki bir işletme ortalama 140 yılda bir denetleniyor. Ayrıca FKS'de 2500 kadro boş durumda. İşverenler makul bir asgari ücret politikası çağrısı yaparken Alman Sendikalar Birliği DGB uzun vadeli çözümün toplu iş sözleşmeleri olduğunu savunuyor. Sendikaya göre asgari ücret önemli bir koruma aracı olsa da tek başına adil çalışma koşullarını garanti etmiyor. Görüldüğü gibi yasaların olması tek başına yeterli değil. Önemli olan bu yasaların uygulanması ve çalışanların haklarının gerçekten korunması. Şimdi çalışma hayatından çıkıp Almanya'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren başka bir alana, eğitime bakalım. Hessen'de yeni eğitim yılı başladı. Hessen 2026-2027 eğitim yılına 809 bin öğrencinin dönüşüyle birlikte kapsamlı yeniliklerle başladı. 58.400 çocuk ilk kez okula adım atarken eyalet temel derslerde başarıyı artırmak ve okulları modernleştirmek için yeni projeler uygulamaya koyuyor. 60 okulda matematikte 5 farklı sınıf düzeyinde öğrenme ölçümleri yapılacak. Öğretmenler Betamax gibi dijital sistemlerle öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edecek. Betamax daha geniş kapsamda kullanılacak. 3 ve 4. sınıflarda ise her gün 20 ile 25 dakikalık zorunlu okuma zamanı başlıyor. 1. sınıflar için tam gün eğitim hakkı yürürlüğe girdi. Okulların %96'sı Ganztag programına dahil. Programda medya okuryazarlığı, yapay zeka, sağlık, spor ve kültürel etkinlikler ön planda. Hessen'de yaklaşık 67 bin öğretmen görev yapıyor. Bu yıl 1200 yeni mezun göreve başladı. Almanca ve özel eğitim desteği için ek kadrolar oluşturuldu. Bu yıl ayrıca ortak din dersi uygulaması başlıyor. Okullara sağlık destek aracı gönderiliyor ve 7. sınıflar temel ilk yardım eğitimi alıyor. Şimdi Hessen'den yaşadığımız kent Kassel'e dönüyoruz. Kassel'de bazı gönüllü doktorlar sağlık sisteminin dışında kalan insanlara ulaşmak için hastanelerin ve muayenehanelerin dışına çıkıyor. Kassel'de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Fahrende Ärzte Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diyakonişan Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca perşembe akşamları Giesberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Doktor Moog özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da siyasetin yönü tartışılıyor.

0: AFD'nin yükselişi demokrasi açısından kaygıları artırıyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, çerçeve yasa tartışması sürüyor. Barışa adım mı yoksa sınırlı bir düzenleme mi? Ve bu sorulara cevap aranıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifi, Kürt sorununun çözümü ve çatışmasızlık sürecinde yeni bir aşama başlattı. İktidarın terörsüz Türkiye, Kürt hareketinin ise barış ve demokratik çözüm olarak adlandığı süreçte yasanın temel amacı silahlı çatışmanın sona erdirilmesine ve silahsızlandırmaya hukuki zemin hazırlamak. Ancak düzenleme kapsamı ve yaklaşımı nedeniyle eleştiriliyor. Eleştirilerin başında yasanın demokratikleşme, hak ve özgürlükler ve Kürtlerin kolektif hakları konusunda yeterli güvence içermemesi geliyor. Sürecin Cumhurbaşkanı ve devlet kurumlarının belirleyiciliğinde yürütülmesi de demokratik katılım açısından soru işaretleri yaratıyor. Bu nedenle yasanın kök yasa veya Kürt sorununun çözümünde tarihsel bir eşik olarak tanımlanmasının abartılı olduğu savunuluyor. Düzenlemenin daha çok silahsızlandırma ve çatışmasızlığın hukuki altyapısını oluşturduğu ancak kalıcı demokratik çözüm için gerekli siyasal çerçeveyi ortaya koymadığı belirtiliyor. Öte yandan silahlı çatışmanın sona ermesinin ve binlerce insanın cezaevlerinden, on binlerce insanın ise yurt dışından geri dönmesinin yaratabileceği toplumsal ve siyasal etkilerin küçümsenemeyeceği vurgulanıyor. Tartışmanın önemli başlıklarından biri de yasaya yönelik eleştiriler. Her eleştirinin Kürt karşıtlığı veya çözüm karşıtlığı olarak değerlendirilmesinin demokratik tartışmayı daraltacağı belirtiliyor. Kürt sorununu inkar eden milliyetçi yaklaşımlarla yasanın daha demokratik ve barışçı olması gerektiğini savunan eleştirilerin birbirinden ayrılması gerektiği ifade ediliyor. Sonuç olarak çerçeve yasa çatışmasızlık açısından önemli bir adım olsa da kalıcı barış ve demokratikleşmenin garantisi değil. Bundan sonraki süreç yasanın ötesinde atılacak siyasi adımlara ve hak ve özgürlükler konusunda oluşturulacak güvencelere bağlı olacak. Değerli izleyiciler, bu özetleme Evrensel Gazetesi'nin makalelerinden yararlanılarak yapıldı. Merakla kalın.
1: Radyo Kassel 0561 57 80

0: sahipti, Almanya'da otoriterleşme tartışmalarını alevlendiriyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün haberlerimizde siyasetten çalışma hayatına, eğitimden sağlığa kadar toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren gelişmeleri aktaracağız. Almanya'da AfD'nin yükselişi ve bunun demokrasi açısından ne anlama geldiği tartışılıyor. Önce Almanya siyasetinin en tartışmalı konusuyla başlayalım. Almanya'da AfD'nin anketlerde birinci parti haline gelmesi ülkede otoriterleşme endişelerini artırıyor. ARD Deutschland Trend'e göre AfD %28 ile zirvede. Hükümete yönelik memnuniyetsizlik ve köklü değişim talebi büyüyor. Bu atmosferde tarihçi İlko Saşka Kovalçuk AfD'nin yükselişini faşist bir hareketin güçlenmesi olarak değerlendiriyor. Faşistlere oy veren faşisttir. Yanlış duymadınız. Tarihçi Kovalçuk faşistlere oy veren faşisttir diyor. Kovalçuk AfD'nin yalnızca sağ radikal bir parti olmadığını, açıkça faşist bir hareket olduğunu savunuyor. Metinde şöyle diyor: faşistlere oy veren faşisttir. Ona göre AfD seçmenleri ne yaptıklarının farkında ve partinin iktidara gelmesi halinde yaşanacak sonuçlardan sorumlu olacak. Tarihçi göç ve iltica politikalarının eleştirilebileceğini kabul ediyor. Ancak AfD'nin göçmenleri sosyal ve ekonomik sorunların başlıca nedeni olarak göstermesinin istatistiklerle çeliştiğini söylüyor. AfD'nin en yüksek oy oranlarına göçmenlerin en az olduğu bölgelerde ulaşması da bu çelişkinin göstergesi. Kovalçuk, Almanya'nın bugünkü durumunun AfD'nin çizdiği karanlık tabloyla örtüşmediğini belirtiyor. Ülkenin dünyanın en istikrarlı ve en başarılı toplumsal sistemlerinden birine sahip olduğunu, sorunların büyük bölümünün yüksek refah kaybetme korkusundan kaynaklandığını savunuyor. Tarihçiye göre AfD tıpkı Trump ve Meloni gibi seçmenlere güvenlik vaat eden bir siyaset yürütüyor. Bu güvenlik vaadi çoğu zaman geçmişi idealize eden bir anlatıya dayanıyor. AfD'nin Doğu Almanya'yı düşük suç, yüksek güvenlik, sosyal istikrar dönemi olarak sunması da bu stratejinin bir parçası. Dijitalleşme ve küreselleşmenin yarattığı belirsizlik insanlarda güvenlik arayışını artırıyor. Kovalçuk bu ortamın dünya genelinde otoriter hareketleri güçlendirdiğini ve Almanya'nın da bu dalganın bir parçası olduğunu düşünüyor. Kovalçuk demokrasinin ancak yurttaşların aktif katılımıyla korunabileceğini vurguluyor. Sivil toplumda yer almak, siyasi partilere katılmak ve seçimlerde oy kullanmak gerektiğini belirtiyor. Tarihçi AfD'nin kendisini 1989'daki barışçıl devrimin mirasçısı olarak sunmasını gerçek dışı buluyor. O dönemin temel değerlerinin özgürlük, demokrasi ve açık toplum olduğunu, AfD'nin ise tam tersini savunduğunu söylüyor. Ancak siyasal değişim kadar insanların günlük yaşamındaki ekonomik koşullar da toplumdaki hoşnutsuzluğu belirleyen önemli faktörlerden biri. Gündemimizde bu kez 64 milyar euroluk bir kayıp var. Almanya'da işverenlerin asgari ücreti dolanmak için kullandığı yasa dışı yöntemler son 10 yılda çalışanlara, sosyal sigorta kurumlarına ve devlete tam olarak 64 milyar euro zarar verdi. DGB'nin verilerine göre 2015'te yürürlüğe giren ve şu anda 13 euro 90 sent olan yasal asgari saat ücreti özellikle gastronomi, perakende ve tarım sektörlerinde sıkça ihlal ediliyor. Metinde şöyle deniyor: Çalışanların her saat için ortalama 1 euro 70 sent ile 2 euro 40 sent eksik ödeme aldığı tahmin ediliyor. DGB'ye göre her yıl yaklaşık 2 milyon çalışan asgari ücretin altında bir gelir elde ediyor. Bu durum eksik ödenen çalışma saatleri, yanlış kayıtlar veya çalışanların stajyer gibi gösterilmesiyle gerçekleşiyor. 10 yıllık toplam zararın dağılımı ise şöyle. 35 milyar euro çalışanların kaybı, 22 milyar euro sosyal sigorta kaybı ve 7 milyar euro vergi geliri kaybı. Bunun küçük bir ihlal değil, sistematik bir suç olduğunu belirten DGB daha sıkı denetim talep ediyor. Site gazetesinin haberine göre işveren birlikleri hesaplamaların doğruluğundan şüphe etse de ihlallerin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. BDA anket verilerinin hatalı olabileceğini savunurken 2022'deki yüksek asgari ücret artışının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor. Gümrük birimi FKS her yıl on binlerce işletmeyi denetliyor. 2024'te 6200 soruşturma başlatıldı. Bunların %45'i asgari ücretin ödenmemesiyle ilgiliydi. Toplam 24,5 milyon euro ceza kesildi. Ancak DGB'ye göre denetimler yetersiz. Almanya'daki bir işletme ortalama 140 yılda bir denetleniyor. Ayrıca FKS'de 2500 kadro boş durumda. İşverenler makul bir asgari ücret politikası çağrısı yaparken Alman Sendikalar Birliği DGB uzun vadeli çözümün toplu iş sözleşmeleri olduğunu savunuyor. Sendikaya göre asgari ücret önemli bir koruma aracı olsa da tek başına adil çalışma koşullarını garanti etmiyor. Görüldüğü gibi yasaların olması tek başına yeterli değil. Önemli olan bu yasaların uygulanması ve çalışanların haklarının gerçekten korunması. Şimdi çalışma hayatından çıkıp Almanya'nın geleceğini doğrudan ilgilendiren başka bir alana, eğitime bakalım. Hessen'de yeni eğitim yılı başladı. Hessen 2026-2027 eğitim yılına 809 bin öğrencinin dönüşüyle birlikte kapsamlı yeniliklerle başladı. 58.400 çocuk ilk kez okula adım atarken eyalet temel derslerde başarıyı artırmak ve okulları modernleştirmek için yeni projeler uygulamaya koyuyor. 60 okulda matematikte 5 farklı sınıf düzeyinde öğrenme ölçümleri yapılacak. Öğretmenler Betamax gibi dijital sistemlerle öğrencilerin gelişimini daha yakından takip edecek. Betamax daha geniş kapsamda kullanılacak. 3 ve 4. sınıflarda ise her gün 20 ile 25 dakikalık zorunlu okuma zamanı başlıyor. 1. sınıflar için tam gün eğitim hakkı yürürlüğe girdi. Okulların %96'sı Ganztag programına dahil. Programda medya okuryazarlığı, yapay zeka, sağlık, spor ve kültürel etkinlikler ön planda. Hessen'de yaklaşık 67 bin öğretmen görev yapıyor. Bu yıl 1200 yeni mezun göreve başladı. Almanca ve özel eğitim desteği için ek kadrolar oluşturuldu. Bu yıl ayrıca ortak din dersi uygulaması başlıyor. Okullara sağlık destek aracı gönderiliyor ve 7. sınıflar temel ilk yardım eğitimi alıyor. Şimdi Hessen'den yaşadığımız kent Kassel'e dönüyoruz. Kassel'de bazı gönüllü doktorlar sağlık sisteminin dışında kalan insanlara ulaşmak için hastanelerin ve muayenehanelerin dışına çıkıyor. Kassel'de sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayanlar için mobil çözümler kritik bir rol oynuyor. Özellikle Fahrende Ärzte Kassel ve şehirde bağımsız olarak çalışan Doktor Moog, sigortası olmayanlar, evsizler ve bağımlılıkla mücadele eden bireyler için önemli bir destek ağı oluşturuyor. Tamamen gönüllü doktorlardan oluşan dernek her salı 18'den itibaren Diyakonişen Hastanesi'nin iç avlusunda ücretsiz ve anonim muayene hizmeti veriyor. Ayrıca Perşembe akşamları Giesberg Caddesi'nde konuşlanan tıbbi mobil araçta acil müdahaleler, yara bakımı ve temiz enjektör değişimi yapılıyor. Kassel'de uzun süredir sahada çalışan Dr. Mok özellikle sigortası olmayan hastalara yönelik bireysel mobil sağlık desteğiyle tanınıyor. Evsizler, bağımlılıkla mücadele edenler veya sağlık sistemine erişimi olmayan kişiler için şehir içinde belirli noktalarda düzenli olarak ücretsiz muayene yapıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Almanya'da siyasetin yönü tartışılıyor. AfD'nin yükselişi demokrasi açısından kaygıları artırıyor. Yarın aynı saatte buluşmak üzere merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Ren Nehri'nde ulaşım tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa gündemi bugün yine yakıcı. Batı Avrupa'da rekor sıcaklıklar, kuraklık ve düşen nehir seviyeleri iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken Hessen'de de sıcak hava dalgası yeniden güçleniyor. Ancak gündem yalnızca hava sıcaklığından ibaret değil. Almanya'da işçi hakları, asgari ücret ihlalleri ve sosyal devlet tartışmaları giderek sertleşiyor. Sendikalar milyonlarca çalışanın ücretlerinin sistematik biçimde gasp edildiğini savunuyor. Sol Parti ise hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilerin milyonlarca insanı daha fazla yoksulluğa iteceği uyarısında bulunuyor. Türkiye açısından önemli bir gelişme ise parlamentoda kabul edilen çerçeve yasa. Düzenleme PKK'nın silah bırakması ve tamamen dağılması koşuluyla yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Avrupa'nın kavurucu sıcakları ve giderek kritik bir hale gelen Ren Nehri. Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Copernicus'a göre Haziran ve Temmuz aylarında Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. 35-45 dereceye ulaşan sıcaklıklar kuraklık, orman yangınları, toprak neminde azalma ve sıcağa bağlı ölümleri artırırken tarımda ciddi biçimde etkileniyor. Katalonya'da üzüm üreticileri aşırı sıcaklar nedeniyle hasadı haftalar öne çekerek yalnızca geceleri yapmaya başladı. Uzmanlara göre küresel ısınma Avrupa'da uzun süre devam eden sıcak hava sisteminin daha sık görülmesine yol açıyor. Denizlerdeki sıcaklık artışı da sıcak hava dalgalarının ve şiddetli fırtınaların riskini artırıyor. İklim uzmanları iklim değişikliğinin tamamen geri döndürülemeyeceğini ancak etkilerinin sınırlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun için bireysel önlemlerin yanı sıra özellikle ulaşım, enerji ve inşaat alanlarında daha güçlü siyasi adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcakların bir başka önemli sonucu ise Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde görülüyor. Mainz'la Koblenz arasındaki bölgede su seviyesinin kritik ölçüde düşmesi nedeniyle nehir taşımacılığının ciddi biçimde aksayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar bunun Almanya'nın sanayi ve mal taşımacılığı açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Batı Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bu sıcak havanın etkileri günlük yaşamda da hissediliyor. Hessen'de termometreler yeniden 30 derecenin üzerine çıkıyor. Eyalette hava sıcaklıklarının bugün özellikle Güney Hessen'de yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey bölgelerinde ise sıcaklıklar kısa süreliğine 24 ile 25 dereceye kadar düşse de hafta boyunca aşırı sıcaklar geri dönecek. Hessen'de yaz mevsiminin etkisi devam ederken meteoroloji uzmanları bugün için bölgesel farklılıklar içeren bir sıcaklık tablosu öngörüyor. Güney Hessen'de termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken güneşli ve kuru hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Kuzey Hessen'de ise sıcaklıklar geçici olarak 24 ile 25 dereceye kadar gerileyecek. Ancak bu kısa bir mola niteliğinde. Pazartesi günü bazı bölgelerde 35 derece ölçülen sıcaklıkların çarşamba günü 33, perşembe günü 36 ve cuma günü 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar eyalet genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini artırarak devam edeceğini açıklıyor. sıcaklıkların ne kadar yükseleceğini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ancak Almanya'da çalışanların karşı karşıya olduğu başka bir sıcak gündem daha var. İşçi hakları. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücret dolandırıcılığı yapan işverenlere ağır cezalar verilmesini istiyor. Sendika denetimlerin yetersizliğine ve milyarlarca euroluk kayba dikkat çekti. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücretin altında ödeme yapan işverenlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti. DGB Başkan Yardımcısı Körtsel Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada yasal asgari ücretin sistematik olarak ihlal edildiğini belirterek işverenlere verilen cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak işçiliği denetleyen birimin bir işletmeye ortalama 140 yılda bir uğradığını belirten Körtsel bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. DGB'nin veri analizine göre 2015'ten bu yana asgari ücret ihlalleri nedeniyle işçilerin cebinden toplam 64 milyar euro eksildi. Sendika bunun çalışanlara karşı işlenen açık bir ücret hırsızlığı olduğunu ifade etti. Analizler yılda ortalama 2 milyon emekçiye asgari ücretin altında ödeme yapıldığını gösteriyor. En çok etkilenen gruplar arasında yarı zamanlı çalışanlar, mini job olarak çalışanlar, kadınlar ve Doğu Almanya'daki çalışanlar bulunuyor. Asgari ücret ihlallerinden en fazla dar gelirli çalışanlar etkileniyor. Sol Parti'nin hesabına göre bu kesintiler yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Almanya'da hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintiler tartışma yaratıyor. Sol Parti, hükümetin BAföG'den emeklilik sistemine kadar uzanan tasarruf planlarının yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkladı. Sol Parti Yönetim Kurulu üyesi ve 2024'e kadar Paritetische Wohlfahrtsverband'ın genel müdürlüğünü yapan Ulrich Schneider, hükümetin planlarını sosyal devlete yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırı olarak nitelendirdi. Schneider'a göre kesintiler özellikle yoksulluk sınırında yaşayan kesimleri hedefliyor. Planlanan düzenlemeler arasında konut yardımında yani Wohngeld'de kesintiler, bazı dar gelirli ailelere yönelik desteklerin kaldırılması, bakım hizmetlerinde tasarruf ve çocuk ek yardımının aylık 25 euroluk bölümünün sona erdirilmesi bulunuyor. Sol Parti'nin hazırladığı sosyal kesintiler bilançosuna göre yaklaşık 2,5 milyon insan için önemli bir destek olan konut yardımında yapılacak kesintiler 160 binden fazla hanenin daha temel sosyal güvenlik sistemine yönelmesine yol açması bekleniyor. Bakım alanında ise bakım derecesi 1 olan insanlar için aylık 131 euroluk destek ödemesinin kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikten yaklaşık 1 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor. Emekli konusunda da 45 yıl prim ödeyenlere uygulanan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması tartışılıyor. Sol Parti bunun söz konusu çalışanlar açısından fiilen %7,2'lik bir emekli maaşı kaybı anlamına geleceğini savunuyor. Ulrich Schneider hükümetin planlarını yoksulluğun kitlesel olarak üretilmesi olarak değerlendirirken, kesintilerin özellikle hali hazırda yoksulluk sınırında yaşayan insanları vuracağı uyarısında bulundu. Sol Parti ise bu politikalara karşı toplumsal tepkinin büyütülmesi ve insanların sokağa çıkması gerektiğini savunuyor. Almanya'da sosyal devlet ve emekçilerin hakları tartışılırken Türkiye açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yıllardır devam eden çatışmanın sona erdirilmesi ve yeni bir barış sürecinin önünün açılması amacıyla hazırlanan çerçeve yasayı kabul etti. Yasa örgütün silah bırakması halinde yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Parlamento PKK üyelerine belirli koşullar altında ceza muafiyeti sağlayabilecek yeni bir af yasasını kabul etti. Düzenleme örgütün tamamen dağılması ve silahlarını teslim etmesi şartına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Dün kabul edilen yasa PKK ile Türkiye arasında uzun yıllar süren çatışmanın sona erdirilmesi için yeni bir sürecin başlatılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre örgütün eski üyeleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan muaf tutulabilecek. Halihazırda hüküm giymiş olanların cezaları ise ertelenebilecek. Ancak Haziran 2005'ten önce suç işlemiş olanlar ve PKK adına işlenen öldürme suçlarından hüküm giyenler bu kapsamın dışında bırakıldı. Yasanın 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Mevcut taslakta Öcalan'ın statüsüne veya serbest bırakılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almıyor. Düzenleme ancak Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın tamamen dağıldığını ve tüm silahlarını teslim ettiğini teyit etmesinin ardından yürürlüğe girecek. PKK

0: Esel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
1: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
2: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Sıcaklarla aranız nasıl? Doğanın faturası geldi. Avrupa yanıyor, nehirler kuruyor. Yanlış mı düşünüyorum? Uçaklar, dev otomobiller, tatiller, aşırı tüketim, rekor sıcaklıklar, Ren nehri alarmı. Evet değerli dinleyiciler, 35-45 derece sıcaklıklar, kuruyan nehirler, yanan ormanlar, kuraklık ve sıcaktan hayatını kaybeden binlerce insan. Batı Avrupa'da yaz artık yalnızca bir mevsim değil, giderek bir iklim krizinin bilançosuna dönüşüyor. Haziran ve Temmuz ayları şimdiye kadar ölçülen en sıcak dönemler arasında yer aldı. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Kopernikus'un verilerine göre Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. Topraktaki nem azalıyor. Nehirlerin suyu çekiliyor. Orman yangınları büyüyor. Denizler ısınıyor. Üzüm bağlarında hasat zamanı değişiyor. İnsanlar gündüz çalışamaz hale geliyor. Ve bütün bunlar bize aslında çok basit bir gerçeği hatırlatıyor. Doğaya yaptıklarımız artık doğrudan hayatımıza geri dönüyor. Yıllardır daha fazla tüketiyoruz. Daha fazla enerji, daha fazla yakıt, daha fazla uçuş, daha fazla tatil, daha büyük otomobiller, daha büyük evler, daha hızlı üretim ve daha hızlı tüketim. Bir ürünü kullanmak yerine yenisini satın alıyoruz. Şehir içinde birkaç kilometrelik yol için bile otomobile biniyoruz. Gökyüzünü her gün binlerce uçak dolduruyor. Motorları daha güçlü, gövdeleri daha büyük otomobiller bir özgürlük ve konfor sembolü olarak pazarlanıyor. Bütün bunların bedelini ise yıllarca görünmez sandık. Oysa doğa hesap tutuyor. Bugün Avrupa'nın farklı bölgelerinde gördüğümüz aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangınlar işte o hesabın giderek büyüyen faturası. Bu sıcaklıklara alışacağız. Bilim insanları uyarıyor. Dünya ısındıkça bu tür aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli yaşanması bekleniyor. Katalonya'daki üzüm üreticileri bunun sonuçlarını şimdiden günlük hayatlarında görüyor. 35-45 derece arasındaki sıcaklıklar altında gündüz hasadı neredeyse imkansız hale geldi. Üzümler artık normalden haftalar önce ve yalnızca geceleri toplanabiliyor. Çünkü iklim değişikliği yalnızca termometredeki rakamları değiştirmiyor. Çalışma saatlerini, tarımı, ekonomiyi ve insanların yaşam biçimini de değiştiriyor. Üstelik mesele yalnızca karadaki sıcaklıklarla sınırlı değil. Denizler de ısınıyor. Daha sıcak denizler, daha fazla hava dalgası ve daha yüksek fırtına riski anlamına geliyor. Peki bütün bunların sorumlusu kim? Burada herkes üzerine düşeni yapmalı demek kolay. Elbette bireylerin de sorumluluğu var ama İklim krizini yalnızca vatandaşın musluğu kapatmasına, daha az et yemesine ya da elektrik tasarrufu yapmasına indirgemek büyük resmi görmemek olur. Çünkü asıl soru şu, insanları sürekli daha fazla tüketmeye teşvik eden ekonomik ve siyasi düzen değişecek mi? Ulaşım politikası değişecek mi? Toplu taşıma güçlendirilecek mi? Şehirler otomobiller için değil, insanlar için tasarlanacak mı? Her yıl daha büyük ve daha ağır otomobiller üretmek yerine daha az kaynak tüketen ulaşım sistemlerine geçilecek mi? Kısa mesafeli uçuşların alternatifi gerçekten yaratılacak mı? Fosil yakıtlardan vazgeçme konusunda siyasi irade gösterilecek mi? Ve belki de en önemlisi, daha çok tüket, daha çok kazan, daha çok büyü anlayışının sınırları olduğunu kabul edecek miyiz? İsterseniz tekrar edeyim. Daha çok tüket, daha çok kazan, daha çok büyü anlayışının sınırları olduğunu kabul edecek miyiz? Çünkü doğanın sınırı var, atmosferin sınırı var, suyun sınırı var, toprağın sınırı var. Ama bizim tüketme arzumuzun sınırı yokmuş gibi davranıyoruz. Ren Nehri alarm veriyor. İklim krizinin ekonomik faturası da giderek büyüyor. Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde su seviyesinin düşmesi taşımacılığı tehdit ediyor. Mainz ile Koblenz arasındaki Orta Ren bölgesinde su seviyesinin daha da düşmesi halinde gemi taşımacılığı ciddi biçimde aksayabilir. Bu yalnızca çevrecilerin meselesi değil. Çünkü Ren'deki su azalması sanayiyi, ticareti, enerji sektörünü ve tüketiciyi doğrudan etkileyecek. Yani doğanın bozulması sonunda ekonominin de bozulması anlamına geliyor. Doğa bizi cezalandırmıyor. Belki de burada kullandığımız dili bile değiştirmemiz gerekiyor. Doğa bizi cezalandırıyor diyoruz. Aslında doğa kimseyi cezalandırmıyor. Biz doğanın kurallarını yıllarca görmezden geldik. Atmosfere milyarlarca ton sera gazı saldık. Fosil yakıtlara bağımlı bir ekonomi kurduk. Daha fazla üretmeyi, daha fazla tüketmeyi ve sürekli büyümeyi başarı olarak ölçtük. Şimdi ise doğa bize yalnızca sonucu gösteriyor. Daha sıcak yazlar, daha kurak nehirler, daha büyük yangınlar, daha fazla aşırı hava olayı, daha yüksek ekonomik zararlar ve insan hayatına mal olan sıcaklıklar. İklim değişikliğini artık tamamen geri çeviremeyebiliriz. Ama bilim insanlarının söylediği gibi daha kötüsünü önlemek hala mümkün. Bunun için bireysel alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Ama yalnızca bireylerin değil, sistemin de değişmesi gerekiyor. Çünkü tek tek insanların ışığı kapatması yetmez. Bütün bir ekonominin fosil yakıtlara bağımlılığını azaltmak gerekir. Bir insanın arabasını daha az kullanması önemlidir. Ama şehirleri otomobile bağımlı olmaktan çıkarmak çok daha önemli. Bir kişinin daha az uçması önemli ama sürekli uçuşu ve aşırı tüketimi teşvik eden ekonomik modeli sorgulamak daha önemli. Artık mesele yalnızca iklimi kurtarmak değil, mesele nasıl bir hayat istediğimize karar vermek. Daha fazla tüketen, daha fazla kirleten ve daha fazla kaynak harcayan bir hayat mı, yoksa daha az tüketerek, daha az israf ederek ve doğanın sınırlarını kabul ederek yaşayabileceğimiz başka bir düzen mi? Çünkü doğa bize düşman değil. Asıl sorun doğanın sınırlarını yok sayan yaşam biçimimiz. Ve bugün Avrupa'nın kavurucu sıcağında kuruyan Ren Nehri'nde, yanan ormanlarda ve geceleri hasat yapmak zorunda kalan üzüm üreticilere gördüğümüz şey belki de geleceğin fragmanı. Doğanın faturası artık kapımıza geldi ve bu faturayı kimin ödeyeceği sorusu önümüzdeki yılların en büyük siyasi ve toplumsal tartışmalarından biri olacak. Bu versiyonda özellikle bireysel sorumlulukla sistemin sorumluluğu arasındaki farkı belirginleştirdim. Evet, dinleyiciler merakla kalın. Benden bu kadar.
1: Radyo Kassel 0561-57-80-65 Posta @radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Ren Nehri'nde ulaşım tehlikede.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya ve Avrupa gündemi bugün yine yakıcı. Batı Avrupa'da rekor sıcaklıklar, kuraklık ve düşen nehir seviyeleri iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken Hessen'de de sıcak hava dalgası yeniden güçleniyor. Ancak gündem yalnızca hava sıcaklığından ibaret değil. Almanya'da işçi hakları, asgari ücret ihlalleri ve sosyal devlet tartışmaları giderek sertleşiyor. Sendikalar milyonlarca çalışanın ücretlerinin sistematik biçimde gasp edildiğini savunuyor. Sol Parti ise hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilerin milyonlarca insanı daha fazla yoksulluğa iteceği uyarısında bulunuyor. Türkiye açısından önemli bir gelişme ise parlamentoda kabul edilen çerçeve yasa. Düzenleme PKK'nın silah bırakması ve tamamen dağılması koşuluyla yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Şimdi ayrıntılara bakalım. Mikrofonda ben Talat Kaya. İlk haberimiz Avrupa'nın kavurucu sıcakları ve giderek kritik bir hale gelen Ren Nehri. Batı Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Avrupa Birliği'nin iklim gözlem programı Copernicus'a göre Haziran ve Temmuz aylarında Batı Avrupa'da sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 3 derece üzerine çıktı. 35-45 dereceye ulaşan sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları, toprak neminde azalma ve sıcağa bağlı ölümleri artırırken tarımda ciddi biçimde etkileniyor. Katalonya'da üzüm üreticileri aşırı sıcaklar nedeniyle hasadı haftalar öne çekerek yalnızca geceleri yapmaya başladı. Uzmanlara göre küresel ısınma Avrupa'da uzun süre devam eden sıcak hava sisteminin daha sık görülmesine yol açıyor. Denizlerdeki sıcaklık artışı da sıcak hava dalgalarının ve şiddetli fırtınaların riskini artırıyor. İklim uzmanları iklim değişikliğinin tamamen geri döndürülemeyeceğini ancak etkilerinin sınırlandırılabileceğini belirtiyor. Bunun için bireysel önlemlerin yanı sıra özellikle ulaşım, enerji ve inşaat alanlarında daha güçlü siyasi adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Sıcakların bir başka önemli sonucu ise Almanya'nın en önemli su yollarından biri olan Ren Nehri'nde görülüyor. Mainz'la Koblenz arasındaki bölgede su seviyesinin kritik ölçüde düşmesi nedeniyle nehir taşımacılığının ciddi biçimde aksayabileceği belirtiliyor. Uzmanlar bunun Almanya'nın sanayi ve mal taşımacılığı açısından önemli ekonomik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Batı Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken bu sıcak havanın etkileri günlük yaşamda da hissediliyor. Hessen'de termometreler yeniden 30 derecenin üzerine çıkıyor. Eyalette hava sıcaklıklarının bugün özellikle Güney Hessen'de yeniden 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzey bölgelerinde ise sıcaklıklar kısa süreliğine 24 ile 25 dereceye kadar düşse de hafta boyunca aşırı sıcaklar geri dönecek. Hessen'de yaz mevsiminin etkisi devam ederken meteoroloji uzmanları bugün için bölgesel farklılıklar içeren bir sıcaklık tablosu öngörüyor. Güney Hessen'de termometrelerin yeniden 30 derecenin üzerine çıkması beklenirken güneşli ve kuru hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Kuzey Hessen'de ise sıcaklıklar geçici olarak 24'te 25 dereceye kadar gerileyecek. Ancak bu kısa bir mola niteliğinde. Pazartesi günü bazı bölgelerde 35 derece ölçülen sıcaklıkların çarşamba günü 33, Perşembe günü 36 ve Cuma günü 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar eyalet genelinde sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini artırarak devam edeceğini açıklıyor. Sıcaklıkların ne kadar yükseleceğini önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Ancak Almanya'da çalışanların karşı karşıya olduğu başka bir sıcak gündem daha var. İşçi hakları. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücret dolandırıcılığı yapan işverenlere ağır cezalar verilmesini istiyor. Sendika denetimlerin yetersizliğine ve milyarlarca euroluk kayba dikkat çekti. Alman Sendikalar Birliği DGB asgari ücretin altında ödeme yapan işverenlere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını ve denetimlerin artırılmasını talep etti. DGB Başkan Yardımcısı Körtel, Deutschland Funk'a yaptığı açıklamada yasal asgari ücretin sistematik olarak ihlal edildiğini belirterek işverenlere verilen cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Kaçak işçiliği denetleyen birimin bir işletmeye ortalama 140 yılda bir uğradığını belirten Körtsel, bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. DGB'nin veri analizine göre 2015'ten bu yana asgari ücret ihlalleri nedeniyle işçilerin cebinden toplam 64 milyar euro eksildi. Sendika bunun çalışanlara karşı işlenen açık bir ücret hırsızlığı olduğunu ifade etti. Analizler yılda ortalama 2 milyon emekçiye asgari ücretin altında ödeme yapıldığını gösteriyor. En çok etkilenen gruplar arasında yarı zamanlı çalışanlar, mini job olarak çalışanlar, kadınlar ve Doğu Almanya'daki çalışanlar bulunuyor. Asgari ücret ihlallerinden en fazla dar gelirli çalışanlar etkileniyor. Sol partinin hesabına göre bu kesintiler yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Almanya'da hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintiler tartışma yaratıyor. Sol parti, hükümetin BAföG'den emeklilik sistemine kadar uzanan tasarruf planlarının yaklaşık 8 milyon insanı daha fazla yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkladı. Sol Parti Yönetim Kurulu üyesi ve 2024'e kadar Paritätische Wohlfahrtsverband'ın genel müdürlüğünü yapan Ulrich Schneider, hükümetin planlarını sosyal devlete yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırı olarak nitelendirdi. Schneider'a göre kesintiler özellikle yoksulluk sınırında yaşayan kesimleri hedefliyor. Planlanan düzenlemeler arasında konut yardımında yani Wohngeld'de kesintiler, bazı dar gelirli ailelere yönelik desteklerin kaldırılması, bakım hizmetlerinde tasarruf ve çocuk ek yardımının aylık 25 euroluk bölümünün sona erdirilmesi bulunuyor. Sol Parti'nin hazırladığı sosyal kesintiler bilançosuna göre, yaklaşık 2,5 milyon insan için önemli bir destek olan konut yardımında yapılacak kesintiler, 160 binden fazla hanenin daha temel sosyal güvenlik sistemine yönelmesine yol açması bekleniyor. Bakım alanında ise bakım derecesi 1 olan insanlar için aylık 131 euroluk destek ödemesinin kaldırılması planlanıyor. Bu değişiklikten yaklaşık 1 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor. Emekli konusunda da 45 yıl prim ödeyenlere uygulanan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılması tartışılıyor. Sol Parti bunun söz konusu çalışanlar açısından fiilen %7,2'lik bir emekli maaşı kaybı anlamına geleceğini savunuyor. Ulrich Schneider hükümetin planlarını yoksulluğun kitlesel olarak üretilmesi olarak değerlendirirken, kesintilerin özellikle halihazırda yoksulluk sınırında yaşayan insanları vuracağı uyarısında bulundu. Sol Parti ise bu politikalara karşı toplumsal tepkinin büyütülmesi ve insanların sokağa çıkması gerektiğini savunuyor. Almanya'da sosyal devlet ve emekçilerin hakları tartışılırken Türkiye açısından da önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yıllardır devam eden çatışmanın sona erdirilmesi ve yeni bir barış sürecinin önünün açılması amacıyla hazırlanan çerçeve yasayı kabul etti. Yasa örgütün silah bırakması halinde yeni bir barış sürecinin önünü açmayı hedefliyor. Parlamento PKK üyelerine belirli koşullar altında ceza muafiyeti sağlayabilecek yeni bir af yasasını kabul etti. Düzenleme örgütün tamamen dağılması ve silahlarını teslim etmesi şartına bağlı olarak yürürlüğe girecek. Dün kabul edilen yasa PKK ile Türkiye arasında uzun yıllar süren çatışmanın sona erdirilmesi için yeni bir sürecin başlatılmasını amaçlıyor. Düzenlemeye göre örgütün eski üyeleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan muaf tutulabilecek. Halihazırda hüküm giymiş olanların cezaları ise ertelenebilecek. Ancak Haziran 2005'ten önce suç işlemiş olanlar ve PKK adına işlenen öldürme suçlarından hüküm giyenler bu kapsamın dışında bırakıldı. Yasanın 1999'dan bu yana cezaevinde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumunu nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor. Mevcut taslakta Öcalan'ın statüsüne veya serbest bırakılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer almıyor. Düzenleme ancak Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın tamamen dağıldığını ve tüm silahlarına teslim ettiğini teyit etmesinin ardından yürürlüğe girecek. PKK, Mayıs 2025'te örgütün kendini feshettiğini açıklamıştı. Yaklaşık 40 yılı aşkın süren çatışmalarda 10 binlerce kişi hayatını kaybetmişti. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Bugünkü haber bültenimizde Avrupa'nın rekor sıcaklıklarından Almanya'daki işçi ve sosyal devlet tartışmalarına, Türkiye'deki çerçeve yasasına kadar farklı başlıkları aktardık. Bir yanda ısınan bir Avrupa ve kuruyan nehirler, diğer yanda artan hayat pahalılığı, ücret kayıpları ve sosyal devlet üzerindeki baskılar var. Ve bütün bu gelişmelerin ortak bir noktası bulunuyor. Gündelik hayatımızı doğrudan etkileyen kararlar artık daha fazla sorgulanıyor. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Sen konuşuruz şuradan buradan. Ali Desidero. Ali, Ali Desidero. Ne kibar çocuk diyor kız içinden. Hem samimi hem vefalı yani. Bir imtihan çekeyim şuna diyor. Serseri mi yoksa bir daha iyi mi diyor. Felsefeyi sever misiniz Ali diyor.

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu iş